Mire, ve fikirle hadis çıksın la pingasım, yang na mites ngip kia kia chukip chay tang shio zhurgu. Yang kalche tang yume rile center guni kani mire ve fikirle hadis çıksın jip kia kia chukia atang. Tishke rile center kani mire ve fikirle hadis çıksın tu gengis, yang FM mega hadis gya tang chik tang shio zhurgi ka ngaji akashwani leni shod. Pito chukzot ish nga charu kasa tang ngaji edirin degrim nispa gozuk chod. Degrim e gozuk pika ladaksana nasul sana zahat.